Olive, em gelişim bağlı ya xelakama ya iru. Ku ejuliyana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xelaka kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şame. O ez hebi darım. Hande kevu xaşi de bimine.

ezale ve cüveleyi. Medigoyan eldin daram kevnav dare halke divistanu vakta vamda. Este tel serabdin abin

Herede para hayal sarbey. Ne dedişte ile gemare sıkıntı ortaya. Evalin sekran ve serkuşaya. Dez bırak ki şüperaya. Gerede doğru baba

0: gel kubar falan hakkında. Aslında hep kariz anıstıydın ve resaziyen kandını bilinde ve her du valatiyan da hatin kaş kire.
1: O el hele biz vaksiye kumara Arabiya Suriye kubaziri kandına ko bilindi lükküne zanıstıyaş bu kurula Türkiye bir ufere per yar saru ki kumara Türkiye Recep Erdoğan da de kopişgira kirna ka saktura kandını bilinde ko Stalin şuraşı Suriye'de jelisteye da ko diyar kriya. O bitay batici bidya kuva kirna ka şahin zanenge hatır ki leba kure Suriye ko heştiye ko da hens hazaran ko Xandakarın Suri, demirçin heri davira jiku dijwari da xandına xaya ko zanenge hada berdavam bikin. O başdır jiku parçasına berdavam ya Koreya wan jiku akademi biya. O el hele biji tekes kriya. Ko afhaf kariya Koreya ko tekiliyen ko dinav bara ko mara Arabi u Suri jiku mara

Öteyi Batman diyen helbestin mi? Gerdana adına verako tavsofya uku zayedeci. Helbestin mi kudiyeko kurahiya girelmaya.

Oliver, em gişin baliye xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamil pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. O ez hebi darım. Hande kevu xaşiye de bimine.